0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: bize.
1: Sizden bize.
0: Bizden size.
2: Günaydın ve mutlu sabahlar değerli dinleyiciler. Ben Tanya Blagova ve sizden bize, bizden size programını hazırlayan ekip adına sevgiler, saygılar sunarım. İlk müzik parçasını dinletirken önümüzdeki bir saatte keyifli ve faydalı vakit geçirmenizi, güzel bir gün yaşamanızı ve en önemlisi de tadını almanızı dilerim.

Değerli dinleyiciler, ekipçe çalışarak bugün de dop dolu bir program hazırladık sizler için. Tarih sayfaları köşesini hazırlayıp sunan Doktor Emine Bayraktarova bu sefer bundan tam 37 yıl önce Devlet Konseyi Başkanı Todor Zhivkov'un televizyon ve radyoda yaptığı konuşmada Türkiye'yi Bulgaristan'daki tüm Müslümanlara sınırlarını açma çağrısı üzerine başlayan zorunlu göçe yol açan olayları konu ederek Bulgaristan'daki Türklerin 1989 yılının Mayıs ayı boyunca komünist rejimi tarafından uygulanan zorla isim değiştirme kampanyasına karşı gösterdikleri büyük direnişi kaleme aldı. Doktor Bayraktarova'nın sunumunu ilgiyle dinleyeceğinize eminim. Değerli dinleyiciler, Bulgaristan Türklerinin 1969 ile 1989 yılları arasındaki dönemde göç dalgaları bundan bir yıl önce Sofya'da Kovulma adıyla düzenlenen sergiye konu olmuştu. Profesör Zeynep Zafer'in ve Diana Ivanova'nın hazırladığı Asimilasyonun Görsel Arşivi projesinin bir parçası olarak Süleyman Akman ve Behiç Günalan'ın fotoğraflarının yer aldığı Kovulma Progon Vanetu başlıklı sergi, Bulgaristan Türklerinin 1969-1989 göçlerini gözler önüne serdi ve başlangıç tarihi olan 3 Haziran 1989 göçünün 36. yıl dönümünde kapılarını açmıştı. Profesör Zafer ve Sayın Akman'ı stüdyomuza konu ederek yaptığımız sohbeti dikkatinize önümüzdeki dakikalarda tekrar sunacağız.

kızı gördüm Tuna boyunda. Elinde bir deste gül var hasret koynunda. Elinde bir deste gül var hasret koynunda. Söyle söyle göçmen kızı.

Dinleyiciler, öncelikle mübarek Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, bereket ve huzur dolu nice bayramlar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Değerli dinleyiciler, bundan tam 37 yıl önce 29 Mayıs 1989'da Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başkanı Todor Živkov ulusal televizyon ve radyoda yaptığı konuşmada Türkiye'yi Bulgaristan'da yaşayan bütün Müslümanlara sınırlarını açmaya çağırdı. Bu utanç verici konuşmadan sonra 30 Mayıs-20 Ağustos 1989 tarihleri arasında yaklaşık 321.800 Türk ve Müslüman vatanları olan Bulgaristan'ı terk etmek zorunda kaldı ve Türkiye'ye göç etti. Tarih sayfalarına İronik bir şekilde büyük seyahat olarak geçen bu zorunlu göçün öncesinde 1989 yılının Mayıs ayı boyunca Bulgaristan'daki Türkler zorla isim değiştirme kampanyasına karşı büyük bir direniş gösterdi. Bu bağlamda bugünkü tarih sayfaları köşesinde Bulgaristan'daki Türklerin direnişini ve Mayıs protestolarını anıyoruz. Değerli dinleyiciler, Mayıs protestoları tarihçiler tarafından zorla isim değiştirme kampanyasına karşı en büyük sivil direniş ve asimilasyon uygulamasının başarısızlığının açık bir işareti olarak tanımlanmaktadır. Bulgaristan'daki Türkler 1989 yılının Mayıs ayı boyunca komünist rejimi tarafından uygulanan zorla isim değiştirme kampanyasına karşı büyük bir direniş gösterdi. Rejim muhalifi olarak kurulan çeşitli insan hakları derneklerinde aktif bir rol oynadı ve Türk kimliği uğruna mücadele etti. Komünist rejiminin Türk nüfusuyla ilgili tutumunu değiştirmeye zorlayan bu direniş, rejimin çöküşünü hızlandırdı ve ülkenin demokrasiye geçişine katkı sağladı. Bu bağlamda Mayıs protestolarına katılarak baskıcı bir rejim karşısında durmak cesaretini gösteren kahraman direnişçileri saygıyla, minnetle anıyoruz. Değerli dinleyiciler, Bağımsız İnsan Haklarını Koruma Derneği'nin Türk şubesi daha Mayıs ayının başlarında nöbetli açlık grevlerine başladığını duyurarak önemli bir gelişme imza attı. Zira 1989 yılı öncesinde de açlık grevleri yapılmasına karşın Mayıs 1989'da başlatılan açlık grevleri büyük bir yankı uyandırdı. Bu açlık grevleriyle Beline kampında tutuklu bulunanların serbest bırakılması, ülkenin birçok yerindeki Türklere asimilasyon uygulanması ile bu uygulamaya direnenlerin tutuklanmalarını protesto edilmesi ve Türkiye'ye göç edilmesine izin verilmesinin sağlanması amaçlandı. Türklerin yaptıkları açlık grevleri yabancı radyolar aracılığıyla tüm dünyaya duyurulunca asimilasyon uygulamaları nedeniyle uluslararası devletler nezdinde itibarı sarsılmış olan Bulgaristan üzerindeki baskı daha da arttı. Açlık grevleri kitlesel mitinglere dönüştü. 14 ve 15 Mayıs 1989 tarihlerinde Silistra ve Şumen'de çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu yüzlerce Türk barışçıl gösteriler düzenledi. 19 Mayıs'ta Cebel şehrinde, 20 Mayıs'ta ise Şumen'in Pristoy köyünde büyük gösteriler yapıldı. Ay sonuna kadar protesto Kavlinovo, Trgoviş'te, Omurtak, Razgrad, Dulovo, İsperih, Dobrich olmak üzere Kuzeydoğu Bulgaristan'daki birçok yerleşim yerine yayıldı. Bu protestoların da ön safhalarında genelde kadınlar yer aldı.

Merhabalar sevgili dinleyiciler. Tarih sayfaları köşesinde ben Emine Bayraktarova sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli dinleyiciler.

sarayla pulla olmayan bir düş gördüğünde, İstesen de esmeden duramazsın.

bugüne, tarih sayfaları. Değerli dinleyiciler, açlık grevlerinin ve kitlesel protesto gösterilerinin yabancı radyolarda yayınlanması, bu eylemlere katılanların sayısını daha da artırdı. Binlerce insan mahrum bırakıldığı dini ve kültürel haklarının iadesini, isim değiştirme kampanyasına karşı çıkıp tutuklananların serbest bırakılmasını, baskının sona ermesini talep ederek sokaklara döküldü. Gösteriler bazı yerlerde isyana dönüştü ve güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz bombası, cop, itfaiye araçları, tanklar, zırhlı araçlar, plastik ve gerçek mermi kullandı. Devlet Güvenliği Birimine ait olan 22 Mayıs 1989 tarihli bir gizli belge yaşanan olaylara ışık tutmaktadır. Bu belgeye göre 20 Mayıs 1989'da Kaolinovo'daki protesto sırasında bir kişi kalp yetmezliğinden hayatını kaybetmiştir. Ertesi gün 21 Mayıs'ta Varna bölgesindeki Todor İkonomovo köyünde yaklaşık 2000 kişinin katıldığı protestoda çıkan çatışmalarda güvenlik güçleri protestoculardan 2 kişiyi öldürdü, 20 kişiyi de yaraladı. Belgede bu huzursuzlukların önceden hazırlandığı ve Demokratik İnsan Hakları Koruma Ligi aktivistleri tarafından organize edildiği belirtildi. Demokratik İnsan Hakları Koruma Ligi 1988 sonbaharında siyasi tutuklu ve Belene kampı mahkumu Sabri İskender'in fikriyle Mustafa Ömer ve Ali Ormanlı'nın iştirakıyla kurulmuştu. Sabri İskender, Mayıs protestoları başlamasından bir gün önce Bulgaristan'dan sınır dışı edildi. Ancak gerilim tırmanmaya devam etti. 23 Mayıs Ezerçe köyünde, 24 Mayıs Dyankovo köyünde ve 27 Mayıs'ta Medovets köyünde meydana gelen çatışmalarda 6 kişi öldürüldü ve yüzlerce kişi yaralandı. Neticede komünist rejimi Mayıs 1989'da meydana gelen barışçıl gösteriler sırasında şiddet kullanarak Türk kökenli Bulgaristan vatandaşlarının beklenmedik direnişini bastırmaya başardı. Bununla birlikte açlık grevlerinin, barışçıl kitlesel gösterilerin, kolluk kuvvetleri ve özel birliklerle çatışmaların, yaralanan ve ölenlerin olması durumun devlet güvenliğinin kontrolünden çıktığına işaret etti. Değerli dinleyiciler, Mayıs protestolarının acımasızca bastırıldığı sırada yüzlerce Türk protestocu ve ardından da bazı Bulgar olan muhalifleri hızla Avusturya sınır dışı edildi. Bulgaristan parlamentosu tarafından 10 Mayıs'ta pasaport yasasında yapılan değişiklikle dış ülkelere seyahatin serbest bırakılması ve isteyenlerin serbestçe pasaport alabilmesi olanağı bu eylemi kolaylaştırdı. 31 Mayıs 1989'a kadar Bulgaristan'ın zorunlu pasaport vererek sınır dışı ettiği 450 kişi Türkiye'ye giriş yaptı. Bu arada Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Živković'un daha önce 100-150 bin kişiyi Türkiye'ye göç ettirmek önerisi yeniden gündeme getirildi. Ancak bunun bir göç anlaşması çerçevesinde değil, serbest dolaşım hakkına istinaden yapılabileceğine dair karar alındı. Bu bağlamda Živković 29 Mayıs 1989'da ulusal televizyon ve radyoda yaptığı konuşmada Türkiye'yi orada kalmak ve yaşamak isteyen Bulgaristan'daki tüm Müslümanlara sınırlarını açmaya çağırdı. Türkiye Başbakanı Turgut Özal 30 Mayıs 1989'da Živković'un sınırları açın önerisi üzerine Sofya'ya bir göç anlaşması çağrısı yaptı. Ancak böyle bir anlaşma yapılamadı ve bu komünist rejim tarafından büyük bir siyasi başarı olarak değerlendirildi. 30 Mayıs-20 Ağustos 1989 tarihleri arasında yaklaşık 321.800 Türk ve Müslüman Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etti. Bu zorunlu göç ironik bir şekilde büyük seyahat olarak tarih sayfalarına geçtiyse de Türkiye sınırına doğru uzanan otomobil ve kamyon konvoyları rejimin çöküşünün sembolü haline geldi. Mayıs protestoları ise her yıl Mayıs ayında düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılmaya devam ediyor ve şehitlerin hatırası canlı tutulmaya çalışılıyor. Değerli dinleyiciler, gelecek hafta tarih sayfaları köşesinde yeniden görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, Bulgaristan Türklerinin göç dalgaları bundan bir yıl önce Sofya'da Kovulma adıyla düzenlenen sergiye konu olmuştu. Profesör Zeynep Zafer'in ve Diana Ivanova'nın hazırladıkları Asimilasyon'un görsel arşivi projesinin bir parçası olarak Süleyman Akman ve Behiç Günalan'ın fotoğraflarının yer aldığı Kovulma, Prugonvanetu başlıklı sergi, Bulgaristan Türklerinin 1969-1989 göçlerini gözler önüne serdi ve başlangıç tarihi olan 3 Haziran 1989 göçünün 36. yıl dönümünde kapılarını açtı. Profesör Zafer ve Sayın Akman'ı stüdyomuza konu ederek yaptığımız sohbeti dikkatinize tekrar sunacağız.

0: Değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, bugün çok değerli konuklarımız var. Sayın Aziz Taş'la birlikte, Aziz hocamızla birlikte iki çok değerli misafirimizi ağırlıyoruz. Çok değerli Zeynep Zafer, hoş geldiniz efendim. Ve Süleyman Akman. Dün Sofya'da çok önemli bir serginin açılışı yapıldı. Bizler de Aziz Taş'la birlikte bu serginin açılışına katıldık. Tartışmalarda bulunduk ve bugün konuklarımız sağ olsun ayağının tozuyla Bulgaristan Radyosu'ndaki stüdyomuzu ziyaret ettiler. Önce Zeynep Hanım'la başlıyoruz. Zeynep Hanım, belki çok sık tekrarladım, çok önemli, çok önemli ama gerçekten 36 yıl sonra böyle değerli, böyle anlamlı bir serginin açılışında bulunmak bizim için büyük mutluluktur diyebiliriz. Bu proje efendim nasıl başladı? Fikir nereden geldi? Buyurun hocam.
1: Evet, ben kendim 1989 yılında sınır dışı edildiğimden dolayı o dönemde Bulgaristan'dan kovulan 360 binden fazla Türklerle ilgili ve daha önceki zorunlu göçlerle ilgili olan fotoğrafları kendim için toplamaya başlamıştım. Çünkü aslında bu fotoğraflar Bulgaristan Türklerinin tarihini oluşturan karelerdi. Bazen sempozyumlarda, sunumlarda bunları kullanıyordum. Bir sempozyumda, Avusturya'da gerçekleştirilen bir sempozyumda ben Bulgaristan Türklerinin 93 Harbi'nden başlayarak, yani Rus-Türk Harbi'nden, ondan sonra Balkan Savaşları ve daha sonraki zorunlu göç dalgalarıyla ilgili fikrimi sözlerle değil, görüntülerle, fotoğraflarla sunmak istedim. Bildirim sonunda Diana Ivanova, kendisi hala Hür Avrupa Radyosu'nda çalışmaktadır, gazetecidir. Eskiden beri Bulgaristan'da, şu anda Almanya'da yaşamaktadır. Bu o konuda çok büyük bir ilgi gösterdi ve bana biz bu fotoğrafları bilmiyoruz, olan bitenlerden haberimiz yoktur. Özellikle de gençler, Bulgaristan'da yaşayan gençler bu konuda bir şey bilmiyor. Acaba bu konuda bir zorunlu asimilasyonun ve zorunlu göçlerinin komünist dönemi Bulgaristan için söz konusuydu. Bir dijital arşiv oluşturabilir miyiz? Bunu yapabilir miyiz diye sordu. O arada tabii virüs vardı, pandemi vardı. Dolayısıyla çalışmalarımız yavaş devam etti. Ama 2 yıldır biz bu projeyi hazırladık. Bulgaristan Devleti tarafından desteklenen bir proje oldu.
0: Zeynep Hanım, Emma Baruch dün radyomuza, Bulgaristan Radyosu'na konuşurken başlığını da açıkladı. Yani bu başlık Gulamata Ekskurziya, herkesin belirttiği gibi olamaz. Hiçbir şekilde bunun bir anlamı yoktur. Yani başlığının Progonvane olarak serginin, evet, başlığı da kovulma olarak. Evet, kendisi de ön sözleri yazmıştı.
1: Özellikle eğer 89 göçü söz konusuysa, o göç olarak Türkçe adlandırılsa dahi aslında Türkçe olarak doğrudur. Yani o zorunlu gönderilen insanlara da göçmen derler. Ama Bulgarca olarak Gulamata Ekskurziya veya Türkiye'ye gittiler, Zaminahisi derler. Orada aitmişler gibi mutlaka gitmeleri gerekiyor gibi terimlerle bunun anlatılması yanlıştı. Dolayısıyla buradaki arkadaşlarla da konuştuk. Onlar da Bulgarca olarak Progonvane to uygun mu diye sorunca tabii ki gayet uygun bir terim olduğunu ben de kabul ettim. Ve bu şekilde ortak bir kararla bunu kullandık.
0: Çok değerli Süleyman Akman, 55 yıl sonra Bulgaristan'a geliyorsunuz. Biraz sonra doğu büyüdüğünüz Glodzevo, artık kasaba, siz giderken evet, kasaba. Köy artık Glodzevo kasabasına, yani toprağınıza, memleketinize ulaşacaksınız efendim. Ve bu projede yer alan önemli fotoğrafçılardan birisiniz.
2: Öncelikle şunu söyleyeyim, doğduğum vatanım Bulgaristan. 6 yaşıma kadar çok özgür, çok mutlu bir çocukluğum oldu burada. 51 yılında, 20 Nisan 1951 yılında köyümüzden ayrıldık. Niye ayrıldığımızı ben bilmiyordum. Ailem de bana söyleyemedi. Bu bir acıydı aslında. Arkadaşlarım, çevrem, ne bileyim, her gün oynadığım köpeğim bile geride kalmıştı. Her gün çobana götürdüğüm, sırtmaca götürdüğüm keçim orada kalmıştı. Doyurduğum malağım orada kalmıştı. Ve çok yalnızlık çektim Türkiye'de. Türkiye'de okuma yazmaya, söker sökmez hemen buradaki yakınlarımla mektuplaşmaya başladım. Ailenin mektupçusu ben oldum. Bugünlere kadar bu geldi. 69 yazında Almanya'ya çalışma kampına giderken özlediğim köyüme 18 yıl sonra uğradım. Müthiş bir kucaklaşmaydı o. Köyümle, yakınlarımla, arkadaşlarımla, geride bıraktığım arkadaşlarımla. Doymadım 2 gün. 2 güne doymadım. Almanya'ya kampama gittim. Dönüşte tekrar uğrama zorunluluğu duydum. Bu kez daha fazla kalırım diye düşündüm. Uğradım ki köy ayağa kalkmış. Büyük bir ayaklanma var köyde. Daha önce Zhivkov'la Demirel arasında yapılan 68-78 göç anlaşması yürür.

0: garasında kalkacakmış. Hemen köydeşlerimle o gün oraya gittim. Bir güzel sanatlar öğrencisi olarak, bir fotoğrafi eğitim almış bir öğrenci olarak göçü fotoğraflamalıydım. Zaten belgeci yanım vardı benim. Her şeyi, yani güzel şeyleri çekmeye çalışırken bir de belge yanını düşünürdüm, kalıcı yanını düşünürdüm fotoğrafların. Ama orada bir sorunla karşılaşabilirdim. Çünkü fotoğraf çekmeyle ilgili bir izinim, bir belgem yoktu üzerimde. Ve her taraf milisye kaynıyordu. Bana karşı nasıl davranacaklarını bilemiyordum. Alıp götürebilirlerdi. Günlerce içeride sorgu sual kalabilirdim. Türkiye ile Bulgaristan arasında sorun olabilirdim. Ama ben bunu göze aldım. Belki de 68 gençlerden birisi olmam nedeniyle gözlerimi kararttım, fotoğraf çekmeye başladım. Aşağı yukarı 100 kare kadar fotoğraf. Bugün bir bölümü, küçük bir bölümü dün sergilendi burada. Dilerim gün gelir tamamını sergileme ya da
1: Mutlaka.
0: kitaplaştırma aşamasına geliriz.
2: Şimdi gelelim sizin bir araya gelmenize. Zeynep Zafer'le Süleyman Akman hangi noktada nasıl buluştu? Çünkü proje Zeynep Hanım'ın imzasını taşıyor. Fotoğraflar size ait efendim.
0: Ben iyi bir fotoğraf öğrencisiydim. Filmleri daha öğrenciyken çektiğimiz fotoğrafların filmlerini nasıl saklayacağımızı çok iyi öğrenmiştik. Ne bileyim dörder ya da altışar tane olarak onları kesiyorduk. O 36 poz içinden diyelim. Bir de 12 pozluk filmler vardı. 69 göçü 12 pozluk filmlerden zaten. Büyük boyutlu filmlerdi onlar. Onları dörder dörder kestim. Pelür kağıtları vardı o zamanlar kullandığımız ince kağıtlardı. Pelür kağıtlara sardım. Tek tek pelür kağıtları hepsini. Onları askerlik sırasında bir cephane sandığı ele geçirmiştim ahşap. Onun içinde sakladım yıllar yılı. Korudum. Sonra 89 göçünde gene yakınlarım geleceği söz konusu olunca da sık sık Kapıkule'ye gittim. Orada da fotoğraflar çektim. Onları da gene aynı şekilde sakladım. Bir gün gelir bunları bir sergide değerlendiririm diye düşünüyordum. Ama o olanağı yakalayamadım. Daha sonra bunları arada bir köydeşlerim fotoğraf çektiğimi biliyorlardı göçte. Ama hiç görmemişlerdi. Görmeleri için Feyse, telefonuma Feyse koyup görmelerini sağlamaya çalışmıştım. Gördüler, mutlu oldular falan. Öyle kaldı. Arada bir hatırlatmak için gene bir iki defa koyuyordum bazı resimleri. Derken Bursa'dan ilgilenenler oldu.
2: Söylememiz gerekiyor. Siz Konya'da yaşıyorsunuz ve sizi Bursa'dan aradılar o fotoğraflarda
0: Evet.
2: biz varız diyerek.
0: Evet, bunları değerlendirelim dediler. Kitaplaştıralım diyenler oldu. Sergileştirelim diyenler oldu. Bal Göç Derneği ile falan görüştük. İlk aşamasına başladık. Derken Zeynep Hanım aradı beni. Bir tanışmışlığımız yoktu. Aslında 20 yıl önce 89 göçünde ben adını almışım Zeynep Hanım'ın. Birileri işte Zeynep İbrahimova gözaltına alındı, açlık grevi yaptığı nedeniyle sürgün edildi falan şeyler söylemişti bana. O notları da almıştım ben daha başka notlarla birlikte. Yıllar sonra işte böyle tanıştık Zeynep Hanım'la. Bir gün aradı beni, kendisini tanıttı, fotoğraflarımla ilgilendiğini söyledi. Bunları gene aynı şekilde değerlendirelim dedi. Projesini anlattı ve o gün bugündür aynı proje içinde çalışıyoruz ve projenin burada sergilenmesi ile çok mutlu oldum. Kendisi çok mutlu oldu. Burada çalışma arkadaşları gene öyle.
1: 50 yıla
0: Evet.
1: neredeyse
0: 55 yıl.
1: ulaşan bir sabır mı desem artık. Yani bunca yıllar siz bunları korudunuz ve
0: Evet.
1: kısmet bugüneymiş.
0: Evet.
1: Dün akşam da sergide bunu düşündüm. Yani şahıs ne kadar önemli
0: Evet.
1: tarih açısından. Çünkü siz bunları

0: konuşuyorum ama biliyorum ki bütün Bulgaristanlı Türkler size minnettar
1: Sağ
0: bu
1: olasın.
0: emeklerinizden dolayı. Profesör Zeynep Zafer de keza her
1: Evet, her
0: zaman o...
1: ikisine de sormak istiyoruz şimdi. Bu kadar büyük ilgi bekliyor muydunuz? Çünkü salon tıklım tıklım doluydu ve ne ilginç ki gençler çoğunluktaydı. Yani bizim dışımızda bu göçü yaşamış, bu göçe katılmış, gitmiş, gelmiş, dönmüşün dışında bu göçler hakkında hiçbir belge olmayan, hiçbir yerde okumayan, ilk defa duyanlar vardı ve çok şaşırdılar. Ve tekrar böyle bir ilgi bekliyor muydunuz?
2: Bu sergide gençlerin sayısı daha fazlaydı. Bu gençler belki de görsel belgelere daha büyük ilgi gösteriyor. Aynı zamanda da sanırım organizatörler çok iyi tanıtım yaptılar. Dolayısıyla duyuru çok güzeldi, çok iyiydi. Ve bu konuda hassas olan gençlerin de olduğunu biz gördük. Bu da tabii ki bizi çok mutlu ediyor.
0: Bizim bir atasözümüzü hatırladım ben. Bir defa görmek bin defa işitmekten iyidir diye.
2: Evet.
0: Gerçekten de öyle ve bu sitenin de oluşturulmasından dolayı bu ilgi gittikçe artacaktır bence. Çünkü her bir fotoğrafınızla ilgili ayrı bir hikaye yazılabilir.
1: O yılları tekrar yaşadık, teker teker yaşadık. Size çok teşekkür ederiz Profesör Zeynep Zafer. Süleyman Akman Bey'i şimdi doğup büyüdüğü köyüne demiyoruz artık, kasaba Glodzova'ya
0: Evet.
1: uğurluyoruz.
0: Evet.
1: Bölgenin bir zamanlar Bulgaristan'ın en büyük köyüydü, şimdi kasaba.
3: Şimdi 69 göçünde yakınlarını uğurlamak için Topçuk Arası'na gelmiş olan insanların bir bölümü hala orada hayatta. Ben onlarla görüşmeye çalışacağım orada, boş
1: İşte
3: durmayacağım.
1: ne güzel, bunu da söylüyoruz. Glodzova'da çok büyük bir dinleyici kitlemiz var. Onlar zaten kendilerini gösterecek, sizi selamlamaya gelecek. Aziz Taş hocamıza da teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk.
2: Biz teşekkür
3: Biz de
2: ederiz.
3: teşekkür ediyoruz. Sağ olun.

Sabah yayınımızın sonuna geldik değerli dinleyiciler. Huzurlarınızdan her zaman olduğu gibi sağlık ve gönül rahatlığı dileğiyle ayrılıyoruz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Merhaba gençlik. Merhaba.
1: Merhaba.
2: Merhabalar değerli dostlar. Ben mikrofonlar başında Şevke Çakır ve stüdyoda teknik yapımda çok sevdiğimiz arkadaşımız Vili Galubov'la birlikte bir saat boyunca sizlerle olacağız değerli dinleyiciler ve her zaman dediğimiz gibi gününüze renk, gününüze mutlu katmakta kararlıyız efendim. Nasıl mı? Sunduğumuz güzel konularla ve hele hele seçtiğimiz güzel türkü.

efendim yorum bekliyoruz. Sizin de seçtiğiniz sanatçılar vardır. Bugünkü konumuza gelince efendim Salı günü de belirttiğimiz gibi, duyurduğumuz gibi bugün genç bir konuğumuzu efendim stüdyomuzda ağırlayacağız. Kendisi Şume'nin Zagoriçe köyünden Tanju Ahmet. Bize böyle tanrı misafirimiz hali geldi, kapımızı çaldı, biz de kalbimizi, stüdyomuzu açtık ve kendisiyle bir röportaj gerçekleştirdik. Ama ne tesadüf ki tam sizler için hazırladığımız mektup kampanyamıza katılan dinleyicilerimiz için, dostlarımız için hazırladığımız hediyeleri dizerken kendisi kapımızı çaldı. İlk hediyemizi ona sundu zaten Tanya Blagova, belirtmiştik Salı günü. Bugün onunla yaptığımız röportajı dikkatinize sunacağız. Ama her şeyden bahsedeceğiz. Bugünkü gençlerden, güzel köyü Zagoriçe'den, orada başlatılan ve gerçekten böyle övgüye şayan efendim bir girişimden de bahsedeceğiz. Köyde folklor grubu düzenlenmiş, folklor grubu yapılmış ve hep gençlerden oluşmuş. Ve burada da altını çizerek belirtiyorum. Bunu Tanju Ahmet daha sonra röportaj bittikten sonra söylemişti. Bizler tabii ki röportajı yayınlayacağız. Folklor grubunda yer alan kızların efendim takımları, don yelek takımları köyden bir kadının sandığından çıkarıp, çeyiz sandığından çıkarıp bağışladığı don yeleklermiş. Gerçekten bizim şıp dediğimiz ve çok güzel, kızlarımıza çok yakışan don yelekler aslında. Ama şimdi yavaş yavaş Şume'nin Zagoriçe köyüne giderken Tanju Ahmet'le röportajımızı sunmadan gelin şimdi Şumen Tiyatrosu nezdinde kurulan folklor grubuyla birlikte Emine Enverova seslendirsin ve ufak ufak karınca ninni yavrum ninni desin.

Sevgili dinleyiciler, umarız Veli Galabuf'un seçtiği türküyü beğenmişsinizdir. Ben şahsen Ahmet Yusuf'un sesini ve türkülerini çok beğeniyorum. Aslında beğenmediğim ses sanatçımız yoktur zaten. Her birinin yeri, sesi başkadır değil mi? Bu konuda sizlerden de görüş ve efendim.

0: Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Üstelik de çok genç ve çok uzaklardan geldi. Şumen'in Zagoriçe köyünden genç ve uzun zamandır bizi dinleyen, bize mektup gönderen Tanju Ahmet bir gün bir sabah kapımızı çaldı ve deyim yerindeyse Tanrı misafiri olarak kendisini ağırladık ve stüdyomuza davet ettik. Tanju Ahmet, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok değerli Şevke Çakır Hanım. İlk önce tüm Bulgaristan Radyosu dinleyicilerine ve ardından sizlere de merhabalar diyerek bugünkü röportajımıza başlamak istiyorum. Sofya'ya gelir gelmez hemen Bulgaristan Radyosu'nun binasında kendini buldum. Ve ne mutlu bana ki yıllardan sonra bunun hayalini kurdum. Buraya geldim ve sizlerle bugün görüştük. Ve en önemlisi de bugün canlı yayın yapıyoruz.
0: Peki neden Bulgaristan Radyosu'nun hayalini kurdun? Çok mutluydun radyoya girdiğinde, neredeyse dilin tutulmuştu. Galiba biraz da rahmetli dedene borçlusun.
1: Evet, daha küçük yaşlarımdan rağmen rahmetli dedemin sayesinde ben radyoya sevgiyi...
0: Öğretmen dedeyi, evet. Altını çiziyoruz.
1: Evet, aynen öyle. Onun sayesinde ben radyoyu sevdim, sizleri sevdim ve o günden bugüne ben radyoyu dinliyorum ve hiç bir zaman kaçırmadan radyonun başındayım. Günde 3 defa.
0: Zagoriçe köyüne geçmeden biliyorum Şumen'in Zagoriçe köyü küçük bir köydür.
1: Evet, evet.
0: Geçmeden önce peki radyo senin beklentilerini karşılayabiliyor mu?
1: Evet. Radyo ilk önce sunduğunuz haberler, ardından yaptığınız güzel röportajlar ve en önemlisi de yayınladığınız o yerli ses sanatçılarımızın birbirinden güzel türküleri gerçekten gönlümüze taht kurmaya devam ediyor. Şahsen benim gönlüme de çok taht kuran ve sevgiyle dinlediğim yerli türkülerimden hiçbir zaman vazgeçmemişimdir.
0: Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, burada müjdemizi de veriyoruz. Sizler mektup kampanyamıza katıldınız. En ilginç program, röportaj, yayın hangisidir sorusuyla bizler bir mektup kampanyası düzenlemiştik 2025 yılının sonunda. Ve sizden çok güzel mektuplar aldık. Hepsini okuduk, değerlendirdik. Artık hediyelerimiz yolunda. Çok sağ olsun bizim şefimiz Tane Blagova, Tanju Ahmet'e de bizzat hediyesini sundu. Böyle çam sakızı çoban armağanı deyim yerindeyse, ama bizler de böyle hediye kampanyamıza başlangıç, start vermiş olduk. Şimdi sevgili Tanju Ahmet, Zagoriçe köyüne gelince, sen Zagoriçe köyündesin, biraz evet, seni tanıyalım. Zaman zaman böyle dile getiriyoruz.
1: Evet.
0: Düğün kampanyası, düğünler başlayınca bizim kameraman Tanju Ahmet yine iş başında diyoruz. Ama onun dışında Zagoriçe köyün nasıl bir köy?
1: Şimdi Şevki Hanım, köyümüz az önce de bahsettiğiniz gibi büyük bir köy değil. Küçük bir köyümüz var. İnsanlarımız genellikle tarımla çalışıyorlar. Geçim kaynakları tarımdır, hayvancılıktır. Sizler de zaten Yollar Köy'den de Geçer programında sık sık ele...
0: Orada değerli bir Mustafa Bey var.
1: Evet,
0: büyük bir
1: hayvan,
0: at çiftliği
1: at
0: var.
1: At çiftliği ve evet, hayvancılıkla da uğraşan bir insanlar, kendileri tarımla da uğraşıyorlar. Köyümüzde gençlerimiz var ama şu anda malum finans konularına gelince gençlerimiz hepsi yurt dışında çalışıyorlar. Gençlerimiz parmaklı sayılıyor şu anda köyümüzde.
0: Peki senin köyü terk etmemen için bir neden var mı?
1: Köyümü terk etmemek için nedenim yok. İlk önce köyümü seviyorum, insanlarımı seviyorum ve en önemlisi de işim benim köyümde. Fotoğrafçılıkla uğraşıyorum ve herkes bana demişti köy yerinde fotoğrafçı olmaz ya da köy yerinde fotoğraf stüdyosu İş yapmaz demişlerdi. Ama ne mutlu bana ki ben artık 10 yıldan beri bu işle uğraşıyorum ve köyümde de bu işi yapıyorum. Halkıma hizmet etmekten gerçekten mutluyum.

0: Şimdi senin kameraman, fotoğrafçılık derken bizler çok acı bir, acı ve neredeyse her gün programlarımızda yer verdiğimiz bir konuya bağlıyoruz. Gurbet konusuna,
1: Evet.
0: gurbetçilere ve her zaman söylüyoruz. Bizim gurbetçiler Mayıs ayının sonundan itibaren köye dönüyor ve Eylül ayının sonuna kadar nişandır, düğündür o zaman yapılıyor. Diğer aylarda
1: Aynen.
0: yapılmıyor ve işte kampanya başlıyor. Gençler muhakkak o zaman dönmeye çalışıyorlar. Çünkü dünyanın hangi köşesinde bulunursalar bulunsunlar bütün hısım akrabalar bir araya geliyor. Zannedersem o fotoğrafçılığın arkasında bu gurbetin diğer tarafını da sen görebiliyorsun senin açından.
1: Aynen öyle. Şimdi malum az önce de bahsettiğimiz gibi finanslar, yani para durumu, herkes ülkesini bunun için terk ediyor. Ve Mayıs aylarından itibaren bizler bu işi yapmaya başlıyoruz. Eylül'ün sonuna kadar bizler düğün kampanyasıyla çalışıyoruz. Ve gerçekten insanların gidişatını böyle görüyoruz yani. Şu anda düğünler eskisi gibi daha çok küçük yerlerde olmaya başladı. İnsanlar durumlarına göre bu işleri yapıyorlar.
0: Sorun şuydu, şöyle de sorabilirim. Düğünlerini yaptığınız gençler nişandan, düğünden sonra eşinin nişanlısını alıp Avrupa'ya gurbete
1: yoluna düşüyorlar.
0: Peki o gençlerimiz günün birinde o çok sevdiği köyüne, memleketine dönecek mi sence?
1: Bence dönecekler.
0: Umutlusun.
1: Umutluyum, umutluyum bunun için ve döneceklerine de gerçekten umutluyum ve inanıyorum.
0: Şimdi reklam yapmıyoruz.
1: Evet.
0: Mesela geçen sene Mayıs'ın sonundan Eylül'ün sonuna kadar sizler kaç düğüne katıldınız?
1: Şimdi tam olarak sizlere ben adet verirsem belki yalan olur ama toplam bir 50'ye yakın biz etkinlikte bulunduk. Yani bu etkinliklerin içine sadece düğün değil. Örneğin nişan törenlerimiz,
0: kınalar,
1: malum biz Deliorman bölgesi olduğumuz için bunlar her yerde farklı oluyor. Ama bizim bölgemizde, yöremizde diyeyim bari demek gerekirse sadece düğünler değil. Mezuniyet baloları, işte ufak çapta bir doğum günü partisi, bunlar da devam ediyoruz. Yani sadece düğün etkinlikleri değil.
0: Küçük köy dedin, gençler Avrupa'ya gidiyor malum. Ama siz küçük köy olmasına rağmen diğer büyük köylere meydan okumuşsunuz ve bir folklor grubu kurmuşsunuz. Hadi ondan da bahsedelim.
1: Evet, artık bir ay olacak. Biz köyümüze gençlerimizle bir folklor grubu kurduk ve adını Çoban Nasıf Köyü Folklor Grubu dedik.
0: Yani, Çoban Nasıf sizin köyünüzün eski adı.
1: Türkçe ismi olan köyümüzdür. Ve uzun yıllardır ben bunun hayalini kurmuştum. Günün birinde acaba bizim köyümüzde biz bir folklor grubu kurabilir miyiz? Ve gençler de bana el verdi, kulak verdi. Onlara teklifim şöyleydi. Gençler, gelin hep birlikte bir folklor grubu kuralım. Ve bizler de diğer köyler gibi eğlenelim, neşelenelim. Ve bir yerde bir şey olursa bizler de katılalım. Halkın arasında kendimizi gösterelim, köyümüzü temsil edelim. Ve onlar da sağ olsunlar beni kırmadılar. Yaklaşık 15 çocuğumuz şu anda. Yani 18-17 yaş.
0: Kızı olan.
1: Şu anda 9 tane, 8 kızımız var grubumuzda.
0: Maşallah.
1: 4 tane de erkek çocuğumuz.

0: var. Onlara başlangıçta sözüm şöyleydi. Gençler, gelin biz kendimizi ilk önce kendi köyümüzde gösterelim, kendi halkımıza tanıtalım ve onlar bizi görsün. Onlar da razı geldi. Ve hemen bizler halel acele işe başladık. Bir ayın içinde, Ramazan bayramına bir ay kala ben onlara çok sıkı bir çalışma yaptım. Provalarımız, çalışmalarımız sayesinde ve sonunda gerçekten çok güzel bir program geçirdik, yaptık ve halkın beğenisini de kazandık. Gerçekten herkes mutlu oldu.
1: Komşu köylerden talep
0: tabii
1: geldi
0: ki de,
1: mi?
0: Tabii ki de. Yani yan köyümüz Braniçovo.
1: Evet, o büyük köy.
0: Büyük köy. Sretkovets'ten çok misafirlerimiz vardı.
1: Oradan da çok değerli dinleyicilerimiz var Sretkovets'ten.
0: Evet.
1: Buradan selam olsun.
0: Grubumuzda biz şu anda 3 tane saz ustamız var.
1: Oh maşallah, sizin köyden.
0: Evet. Birisi de babamdır kendisi.
1: Buradan selam olsun.
0: Buradan ona çok selamlarımı
1: Ahmet
0: gönderiyorum.
1: Bey.
0: Sinan.
1: Sinan Ahmet
0: Sinan,
1: dede ismi.
0: Dede, evet, o benim
1: Anladım.
0: Soy ismim. Darbukacımız var. Şimdi yeni bir üyemiz daha olacak. Biz şimdi Yonika diyoruz ama Ork çalan Ork. Bir arkadaşımız.
1: Ben itiraf ediyorum, Ork karşı biraz böyle tereddütlüyüm. Yani pek kabul etmiyorum. Çünkü Ork bence müziğin biraz o eski sazın, o eski türkünün güzelliğinden bir şeyler alıyor. Ama olsun, siz bunu
0: yani
1: bu yolda devam edin böyle.
0: Bu instrumentalleri daha çok hazırlarken Bulgaristan Radyosu'nda yayınlanan türküleri dinliyorum.
1: Hangi türküleri seçtiniz bayram
0: Şimdi,
1: için?
0: Şimdi buradan çok değerli saz ustamız Fahri Nur'un sesinden yayınlanan Bugün Bayram Günüdür türküsüyle genç arkadaşım Deniz Mustafa onu seslendirdi.

0: Onun türküsüyle konserimize başladık. Dedim ki Deniz, sen bu türküyle programımıza açılış yapacaksın, halkımızı karşılayacaksın. O da razı geldi. Sağ olsun buradan. Fahri Nur bizleri dinlerse ona da
1: Dinliyor,
0: buradan
1: dinliyor
0: kucak
1: zaten.
0: dolusu selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz.
1: Deli Orman'dan Rodoplar'a bir
0: Köprü
1: kurmuş
0: yaptık.
1: oluyoruz.
0: Mekik dokuduk diyelim.
1: Evet.
0: Aynen öyle oldu. Ardından bir tane kızım yanıma geldi. Orada üyede olan bir kız şöyle dedi. Abi dedi ben dedi rahmetli Kadriye Latif'in türküsünü seslendirmek istiyorum dedi. Dedim maalesef artık türkü sırasına biz başkayı aldık. Ama önümüzdeki bayram dedim seni çalıştıracağım. Sazlar eşliğinde sen Rodoplar Bülbülü olan Kadriye Latifova'nın güzel türküsünü söyleyeceksin ve icra edeceksin.
1: Baya böyle bir ciddi
0: Ciddi.
1: yapmışsınız.
0: Evet.
1: Ciddi çalışmalar yürütmüşsünüz. Peki çocuklarımız okuyor mu, çalışıyor mu?
0: Grubumuzdaki olan çocuklar hepsi öğrenci.
1: Sizin
0: Belediye, evet, Kavulinova.
1: Kaolinova oraya okula gidiyorlar.
0: Evet, bir kısmı Kavulinova Belediyesi'nde okuyor. Bir kısmı da Şumen'de. Şimdi biz
1: Ama
0: bölgemiz
1: provalar için geliyorlar.
0: hafta sonu işte bugün sabah saatlerinde bile bana

0: işte mesaj gönderdiler sosyal medya üzerinden. Cumartesi günü saat kaçta toplandığımız. Yani onlara heyecanlı ben gerçekten okuma evine gider gitmez hissediyorum. Yani bizim provalarımız okuma evinde orada gerçekleşiyor. Yani girdiğimiz zaman o enerji çok farklı Şevki Hanım.
1: Köy halkı nasıl karşıladı
0: çok
1: peki?
0: Çok sevindi ve ben de zaten konsere start vermeden önce halka şunu döndüm ve sordum. Değerli halkımız, kıymetli seyircilerimiz.
1: Biraz böyle milletvekili gibi konuştun şu anda, ellerini de böyle şey, evet. Yani seçim kampanyasına böyle gönderme yaparak.
0: Evet. Evet, yani yakışır bir şekilde olması gerekli olduğunu düşündüğüm için böyle döndüm halka karşı. Dedim ki daha önce bizim köyümüzde folklor grubu veya böyle türkü söyleyen gruplar var mıydı? Tabii ki de ben daha çok yaşlılarıma, benden büyüklerime seslendim bu konuyla ilgili. Onlar da dediler vardı. Yani yıllar önce bizim köyümüzde de bir folklor ekibi varmış. Aynen bugün bizim yaptığımız gibi. Sazlar eşliğinde, darbukalar eşliğinde ve arkadaki toplumla, toplulukla birlikte.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Buradan bu işi yapmak isteyen, cesaret bulamayan, başka köylerde 3-4-5 genç belki böyle folklor grubu yapmak istiyor ama bir cesaret toplayamıyor. Neler söylemek istersin?
2: Şimdi yorumlarımız çok oldu. Bu konserin ardından işte örneğin dolay köylerden bayağı bir mesajlar aldık. Tebrik mesajları dışında. Şöyle bir konuya da parmak bastık biz bir arkadaşla ilgili. Yani yaptığınız şu anda bizim belediyemizde şu anda sadece bizim köyümüzde bir folklor grubu var.
1: Sizin belediyenizde kaç köy var?
2: Kavulun tam olarak şimdi sizlere sayı veremeyeceğim ama.
1: Ama bir 10 tane vardır.
2: 20'ye yakın vardır belki de. Şu anda tam olarak
1: tek
2: sizlere.
1: Tek sizin köyde folklor grubu var.
2: Şu anda bizim köyümüzde Çoban Nasıf köyünde, Zagoriçe köyünde belediyemizde biz folklor grubu kurduk.
1: Yani biz Bulgaristan Radyosu olarak seni bizzat kutluyoruz. Böyle
2: teşekkür
1: bir
2: ederim.
1: Girişime imza attığın için böyle hem köy halkını sevindirmişsin hem de o gençleri bir araya getirmişsin. Şimdi Tanju Ahmet şöyle, ben konuşmamızın başında söylemiştim. Çok güzel mesajlar bize yazıp gönderiyorsun.

0: olsun. takişet.bnr.bg elektronik postamıza bir gence yakışan şekilde. Hem kampanyamıza, mektup kampanyamıza katılmıştın. Arzu Mustafa'yı bizim veteriner doktorumuza anlatmıştın. Ama asıl Tanya Blagova'nın gönlünü fetheden bu 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü için senin yazdığın mektup. Şöyle başındaki birkaç cümleyi okuyabilir misin? Ve neden bunu okutturuyorum? Bizim gençlerimiz çok iyi dinlesinler lütfen.
1: Evet. Şevki Hanım, ben buradan Tanya Blagova Hanım'a gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bizzat stüdyoya girmeden önce hediyeyi onun elinden aldım. Ve sağ olsun, gerçekten beni o kadar sıcak karşıladı ki, yani tarifi
0: öyledir,
1: yok.
0: Öyledir Tanya Blagova. Ve önceden de söylemiştim, bu mektup kampanyasını başlatan, fikrini veren aslında Tanya Blagova.
1: Buradan kendisine
0: gerisi zaten kolay geliyor.
1: Tebrik ederim kendisini ve tüm ekibinize de sonsuza dek sevgilerimi, saygılarımı ve başarıları diliyorum. Ve
0: sen de zaten sevgi, saygı derken böyle çikolatalarını, tatlılarını almışsın, gelmişsin.
1: Şam sakızı, çoban armağanı
0: bizim Türk kahvemize de eşlik etti.
1: Teşekkür ederim. Evet.

0: İzninizle ben mektuba kendi sesimle, kendi dilimle başlamak istiyorum. Sevgili Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Ekibi, ben Tanju Ahmet. 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü'nün kutlarken sizlere en içten selamlarımı, sevgilerimi iletmek isterim. Ana dili bir insanın doğduğu andan itibaren ruhuna işleyen, kalbinde ve hafızasında taşıdığı en değerli hazinedir. Türkçe, bizim için sadece konuştuğumuz bir dil değil. Tarihimizin, kültürümüzün, geleneklerimizin ve aile bağlarımızın sesi, kimliğimizin en değerli yansımasıdır.
1: Evet, bunu neden okuttum Tanju? Şimdi sen geldiğinde nasıl sorular soracağım diye sordun. Tanya Blagova'da özellikle ne konuşacağınız diye sordu. Stüdyoya girerken zaten ne konuşacağımızı ne ben ne sen biliyordum.
0: Evet.
1: Ama şu dikkatimi çekti. Hiçbir tereddütsüz, hiçbir yerde hata yapmadan Türkçeyi o kadar güzel konuştun, o kadar güzel anlattın ki böyle hayran kalmamak elde değil.
0: Evet,
1: diyerek
0: evet,
1: darısı herkesin başına. Ne yazık ki Türkçe elden gidiyor. Bunu itiraf etmemiz gerekiyor.
0: Belki de Bulgaristan'da yaşıyoruz. Malum dilimiz, yani konuştuğumuz dil Bulgarca. Ama ben dilimin daha çok Türkçe'ye yatkın olduğunu bunu fark ettim. Gerçekten.
1: Evet, herkes dinlesin, duysun. Şimdi selam gönderiyoruz sevgili Zagoriçe köyüne.
0: Evet.
1: Başta annenize.
0: Annem Melekşen, babam Sinan. Bir tane dedem kaldı, Ahmet. Benim soy ismimi yöneten kişi. Ona da buradan kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Buradan tüm sevenlerime, beni dinleyenlere, Bulgaristan Radyosu ailesi ekibine sevgilerimle saygılarımı.
1: Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, gerçekten çok güzel, çok ben bizzat çok mutlu olduğum, yani büyük onur duyduğum bir röportajın sonuna geldik. Ben Zagoriçe köyünden Tanju Ahmet'i yıllar önce tanımıştık. Şumen Radyosu stüdyolarında tanışmıştık ama o zaman çok gençti. Daha okula gidiyordu ve böyle yıllar sonra bizim stüdyomuza geldiği için kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır. Yolun açık olsun genç adam.
0: Ben teşekkür ederim efendim. Gerçekten bugün burada bulunduğum için o kadar mutluyum ki bunları sizlere tarif edemem. Buradan tüm dinleyenlere tekrar sevgilerimizi, saygılarımızı ve esenliklerimizi diliyoruz. Sağ olun, var olun. Bulgaristan Radyosu var oldukça türkülerimiz, haberlerimiz, röportajlarımız hiçbir zaman kaybolmayacak. Hoşça kalın.

Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, söz verdiğimiz gibi Şumen'in Zagoriçe köyünden genç dinleyicimiz ve genç dostumuz Tanju Ahmet'le yaptığımız röportajı dikkatinize sunduk. Sağ olsun Veli Galabov, böyle birbirinden kendisiyle birlikte güzel türküler seçtik. Bu röportajı süslemeye çalıştık ve tabii ki Şumen Folklor Grubu, daha doğrusu Şumen Tiyatrosu nezdinde kurulan folklor grubunun seslendirdiği türkülere ağırlık verdik. Ne de olsa Tanju Şumen bölgesinden geliyor. Kendisiyle uzun uzun sohbet ettik. Tatlı yedik, tatlı konuştuk. Türk kahvemizi içtik. Çikolatamızı arkadaşlarımızla paylaştık. Ve önemli konulara parmak bastık. Sizin de dikkatinizi çektiyse lütfen bize yorum ve efendim görüşlerinizi de bildirebilirsiniz. Böyle bir gencin böyle güzel düşünceleri olduğu için, hele hele Türkçe konusunda böyle güzel sözler sarf ettiği için kendisine teşekkür ederim efendim. Dedikten sonra sırada türkülerimiz var. Hep beraber dinliyoruz.

Değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, bir acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programının sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürlerimizi sunarken gününüzün aydın, gününüzün hayırlı olması dileklerimizi iletiyoruz ve güzel bir türküyü sizlere armağan ediyoruz. Orhan Selim ve Müren Küçük ikilisi seslendirecek. Aman aman.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şu Münbericisinden

diye cesur ile sohbet edecek. Bu güzel sohbete Türkçe yayın ekibinin girişimiyle BNR tarafından gerçekleştirilen Eski Türkülere Yeni Ses projesi kapsamında yapılan müzikler eşlik edecek. Bu projede Sunay Çılıkov, Zerrin Süleymanoğlu, Nergis Saidova ve Ateşhan Teofikov'un tayfasının katıldığını, Teodos İspasov'un ise proje için özel bir beste yazdığını hatırlatıyor. Hem sohbeti hem müzikleri keyifle dinlemenizi diliyoruz.

0: Kültür, Sanat, Edebiyat programını dinliyorsunuz. Sevgili dinleyiciler, bendeniz Aziz Şakir. Bulgaristan Radyosu'nun Türkçe Yayınlar programının bugünkü konuğu Kadriye Cesur. Kendisi şu an Plovdiv'de ve sohbetimizi telefon aracılığıyla gerçekleştireceğiz. Kendisi ve kültür alanında yaptıkları hakkında veya bunlara verdiği mücadeleler desek belki daha doğru olur. Kısaca bilgi verip merak ettiklerimi sizlerin huzurunda kendisine soracağım. Kadriye Cesur, Bulgaristan'ın Mestanlı kasabasında doğdu. Ortaokulu Zagorsko, Sulumlu köyünde tamamladı. Plovdiv, Paisiy Hilendarski Üniversitesi'nin okul öncesi pedagoji ve Şumen Piskopos Konstantin Preslavski Üniversitesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun oldu. 1989-1990 yılındaki zorunlu göç sürecinde Türkiye'ye göç etti. Bursa'ya yerleşti. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Bir dönem TC Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı orta öğretim kurumlarının farklı bölümlerinde uzman öğretmen olarak çalıştı. Türkiye'de ilk özgün edebiyat çalışmaları Balkanlarda Türk Kültürü, Öner Sanat Bursa, Bursa Tömer Dergisi, Tömer Çeviri Dergisi, Semender, Yeni Biçem, Düşlem, Varlık, Mozaik, Altamira, Adam Sanat, Eşik, Cini, Yedi İklim, İnsancıl, Varlık, Elis Edebiyat, Şiir Saati, Kül Öykü, Yasak Meyve gibi dergilerde yayımlandı. Türk Edebiyatı'ndan Sait Faik Abasıyanık, Reşat Nuri Güntekin, Ayşe Kulin, Özcan Karabulut, Feridun Andaç ve daha birçok yazarın öykü ve romanlarını Bulgarca'ya kazandırdı. Bulgarca yayımlanan Türk şiiri antolojilerine çevirmen olarak imza attı. Bazılarını Hüseyin Mevsim ile birlikte. Ayrıca Özdemir İnce, Hilmi Yavuz, Gülseli İnal, Nihat Özdal, Hasan Erkek, Tozan Alkan, Enver Ercan, Haydar Ergülen ve başka şairlerin sesini Bulgar okuruyla buluşturdu. Halen Plovdiv'de iki dilli olarak Türkçe ve Bulgarca olmak üzere yayımlanan Nöbettepe dergisinin genel yayın yönetmenliğini sürdürüyor. İstanbul ve Filibe arasında gelip gidiyor diyerek özet halindeki hayat hikayesini tamamlıyor ve hemen sohbet kısmına geçmek üzere Kadriye Hanım'a programımıza hoş geldiniz diyorum.
1: Sevgili Aziz Bey, çok teşekkür ederim. Çok sağ

0: Sağ olun. Yeni programınız hayırlı olsun. Yeni değil mi bu arada? Hani
1: Çok
0: ilki
1: çok
0: değildir
1: yeni,
0: herhalde.
1: taptaze sayılır. Bu üçüncü programım oluyor.
0: Hayırlı olsun. Nice üçlü rakamlı böyle 30. 33. 303. programlar diliyorum sana. İzin verirsen sevgili Aziz Taş, ben sen şeklinde hitap edeyim.
1: Hay
0: Çünkü
1: hay.
0: biz epey yakınız. Birlikte bir nöbet yolculuğumuz var. Nöbettepe dergisi
1: Yedinci yılında.
0: söz konusu olduğunda biz 7 yıldır beraberiz. Lütfen sizli ifadelerine çok pay vermeyelim. Bu konuşma daha samimi olsun. Buyurun.
1: 3 aylık Edebiyat, Kültür ve Sanat Dergisi Nöbettepe'nin 27. ilkbahar sayısı hazırlık aşamasında. Nöbettepe Dergisi'nin genel yayın yönetmeni bu aralar nelerle meşgul? İlk sorum bu olacak. Kuşkusuz her bir sayıya hazırlama sürecinin keyifli ve meşakkatli tarafları vardır diye
0: Şimdi
1: düşünüyorum.
0: zaten bu ilk sıfat olmasaydı, keyifli sıfatı olmasaydı sayıların hazırlığında meşakkatle çok uzun süre boğuşamazdık. Belki soluğumuz kesilirdi. Çok şükür ki çok keyifli bir iş yapıyoruz. Senle birlikte ve sevgili Şenar'la birlikte Azizciğim. Çünkü Nöbettepe dergisi ben her yerde söylerim. Çok ciddi bir boşluğu tamamlamak üzere yola koyuldu. Bunu hep beraber yaptık bu arada. Şimdi mikrofonu sen bana verdin diye ben diye biz diye anlatacağım ama bütün bu bilgi senin zaten malumun ve sen yolun başından beri süreci yakinen biliyorsun. Biz seninle hatta 2017'de Türkiye Yazarlar Birliği'nin konu olarak bir festivale katıldık
1: İyi ki de
0: Kazakistan'da.
1: katılmışız.
0: İyi ki de katılmışız. Zira bizim dergi düşüncemizin nüvesi orada düştü gönüllerimize, hatırlayacaksın. Her Türk topluluğu, Türkçe konuşan topluluk, edebiyat temsilcilerinin ellerinde iyi kötü birer dergi varken biz seninle, senin kitaplarınla idare ettik orada. İşte ben Bulgaristan Türk şairlerinin bazı şiir kitaplarının nüshalarını armağan ettim tanıştığımız diğer şairlere. Ve biz orada seninle karar vermiştik zaten hatırlarsın. 7 yılda bu böyle sürüyor. Dediğim gibi ciddi bir boşluktu. Dilerim tamamlıyoruzdur bir nebze. Hani tamamını kapsamak mümkün değil
1: Yani çok
0: muhtemelen.
1: çok ciddi bir emek söz konusu, kaldı ki Bulgaristan çapında bu kalitede, bu seviyede başka bir yayın organı da söz konusu değil. Ayrıca bu dergide genç yazarlarımıza ayrı bir, nasıl diyelim,
0: Evet,
1: bunlara bir
0: köşe.
1: niş oluşturduğumuzu varsayıyorum. Çünkü bu 7 yıllık 26 sayı çıktı. Bunlara baktığımız zaman aslında çok ciddi bir yazarlar listesi çıkartabiliriz bundan.
0: Nöbettepe dergisi zaten Türk Bulgar Edebiyat Kulübü'nün bünyesinde bir nevi onun yayın organı olarak faaliyette olan bir yayın. Dolayısıyla üyelerinin tamamı Türk Bulgar Edebiyat Kulübü'nün tüm üyeleri şair yazar değiller. Edebiyata ilgi
1: Tabii
0: duyan,
1: buna okurlar da dahil.
0: sanatçı kesinlikle sana hiç yani dergide hiç yazısı çıkmamış kimseler resim yapıyor olabilirler. Zira derginin logosu edebiyat, kültür ve sanat ibaresine sahip. Dolayısıyla resim yapan da, müzik yaratan da bu kulüpte yer alabilir.
1: Tiyatro
0: Kaldı ki
1: oyuncuları olabilir.
0: hiçbir sanat dalında üretimi söz konusu olmayabilir. Ancak edebiyatla ve sanatın diğer dallarıyla çok yakından ilgilidir. Bu çalışmalara dahil olmak ister, izlemek ister yapılan etkinlikleri. Dolayısıyla Nöbettepe dergisinin de kastettiğin yaratıcı yazarlık atölyesinin de Türk Bulgar Edebiyat Kulübü üyeliğinin de kapıları böyle genişçe açık duruyorlar. Gelene hoş geldiniz. Ne
1: Aslında hepsini
0: olursanız
1: farklı
0: olun
1: üye de
0: gelin
1: yapabiliriz.
0: diyorum.
1: Buyursunlar.
0: Evet. Hani ne olursanız
1: Başlarımızda.
0: olun gelin diyelim. Çünkü yaratıcılık çok önemli bir şey hayatımızda, hele günümüzde ya.
1: Bir de yaratıcılık.

0: yaratıcılık böyle tek başına bir yaratıcılık var. Ama bazen böyle birkaç kişi bir araya geldiği zaman ben şimdi yine bu proje aklıma geliyor. Çünkü Ankara'ya kadar yanılmıyorsam otobüsle yolculuk planlanıyor
1: Otobüs
0: ve
1: yolculuğu
0: bu
1: planlıyoruz, haklısın.
0: bence yolculuk esnasında otobüste de atölyeler yapabiliriz. Çünkü
1: Girizgahı başlatırız
0: değil
1: asıl
0: mi?
1: hocam. Biz yeter ki isteyiz. Dediğim gibi bizim dergimizin sayfasının künyesi olan sayfaya baktığınızda bütün iletişim bilgileri mevcut.
0: Bu arada derginin e-adresi çok kolay. Nebettepe, bitişik Nebettepe @gmail.com.
1: Hepsi bu
0: Ayrıca tabii
1: kadar
0: radyonun adresine de mesajlar
1: aslında.
0: ulaştırabilirsiniz.
1: Bekliyoruz.
0: Tabii çünkü bu yazışmalar demişken eserlerinizi değerlendirip size geri dönüş yapacağız. Ve beğendiklerimize de dergide yer verme sözü veriyoruz. Zaten
1: Biz, evet, ona çok güzel değindin Aziz. Çünkü biz her esere çok ciddi boyutta eğiliyoruz. Özellikle senin şiir kısmındaki emeklerin çok yoğun. Çok farklı bir yaklaşımla ele alıyorsun gelen eserleri. Ben hani bir kere daha teşekkür
0: Çırak
1: ediyorum.
0: Usta
1: Bir usta bir
0: bölümü söz
1: çırak
0: konusu.
1: köşesi tamamen senin elinden geçiyor. Ve senin oradaki emeğin çok yoğun. Yani okurlar sana güvenebilirler.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, kültür, sanat, edebiyat programı devam ediyor. Program sunucusu Aziz Şakir'in Nöbettepe Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kadriye Cesur'la yaptığı sohbet devam ediyor.
2: Dergide çevirilere de yer veriyoruz. Çeviri çok çok önemli bir konu bizim için, her ikimiz için de. Onun için senin çevirmenlik yönünü de bizim dinleyicilerimize tanıtmak üzere bu yönde de birkaç sorum var. Çok sayıda Türkçeden Bulgarca ve Bulgarcan Türkçe'ye eser çevirip kazandırdın. Aklıma hemen gelen isimler Diana Kristin Dimitrova gibi çok ünlü Bulgar yazarlar var. Şiirde Hristof Otev keza, Lubomir Levçev, Anton Baev, Edwin Sugarev, Valeri Petrov, Pete Dubarova, Blaga Dimitrova, bunlar gerçekten Bulgar edebiyatının belki de simge isimleri diyebileceğimiz seviyede yazarlar. Ama bir yandan da sen de her iki dilde edebi eserler kaleme alıyorsun. Bunu yaparken yaptığın çevirilerin etkisi hissediliyor mu? Bunu merak etmem sebebi de benzer bir durumun kendim için de geçerli olması.
3: Şiir çevirdiğiniz vakit şairi çok seviyorsunuz zaten. Hani çeviri çok yoğun bir süreçtir ya. Her kelimeyi araştırırsınız. Sözlük anlamlarından arındırarak ya da onlarla bütünleyerek duruma göre. Çok yoğun bir sözlük çalışmasıdır şiir çevirisi. Ama şiir yazımı, yani telif şiirlerinizi, kendi özünüzden bir şey ortaya koyacağınız vakit o kadar bu tür yoğun bir çalışma çok sonra gelir. Çünkü şiirin bir dizesi ya da bir kelimesi ya da işte Sait Faik'in dediği gibi her şey bir insanı sevmekle başlar diye bir sözü var ya Sait Faik Abasıyanık. Şiir yazımında da şiir dilinizin ucundadır. Bir dizeyle ya da bir kelimeyle gelir ama siz onu başkasından almamışsınızdır. Sonraki süreçte belki bir etkilenme olsa olur. Yani bence şiir bir yerden geliyor. Şiir bir dizeyle gelir, peşine düşersiniz ya da şiirin son dizesi bile en önde aklınıza gelir. Oradan bir şiir çıkar, siz onu anlarsınız.
2: Bu saydığın peki yazarların hangisinin metinleri seni en çok zorladı?
3: Ben Hilmi Yavuz'u çok zor çevirdim. Bulgar yazarlardan da Radichkov'da çok zorlanmıştım. Çok net hatırlıyorum. Eşik Cini dergisi bir dosya hazırladı Radichkov'la ilgili. Daha doğrusu dosya Bulgaristan, Bulgar edebiyatı öykücüleriyle ilgiliydi. Bulgar öykücülerle ilgili bir dosya vardı. Radichkov beni çok zorladı.
2: Türkiye'de oynandı mı herhangi bir sahnede?
3: Şimdi
2: yer aldı
3: Türkiye'deki
2: mı?
3: Süreç çok... Şimdi Radichkov devlet tiyatroları Ankara'da havuzda duruyorlar. Herhangi bir yönetmen, tiyatro yönetmeni ya da dramaturg onları el atıp aldığında oynanmaya hazırlar. Çünkü bunların izin belgeleri, telif hakları vesaire.

0: yani her şey yasal olarak düzenlenmiş, çeviride yapılmış. İşki yönetmen bunları seçsin. Yüzlerce,
1: bir
0: belki
1: havuz
0: binlerce,
1: oluşturuluyor. Aslında çok da
0: binlerce
1: güzel bir fikir.
0: piyesin yer aldığı bir havuzda yer alıyor Radiçkov şu an.

0: Ocak ayını çevirdim ben. Ocak ayı, bir de Sumatoha kargaşa işte. Zor bir süreçti çünkü tabii, şey çok fazla.
1: Bilmez miyim?
0: Yani hem etnografizmi dediğimiz ifadeler çok yoğun, hem de yöresel o Berkovça bölgesi çok farklı bir dil, çok alegorik bir dil, metafor yoğunluğu var, imgesel boyutu var. Radiçkov
1: tabii
0: bir
1: okurların boyutu var
0: için.
1: Çünkü okurlar bundan
0: tabii
1: ne anlar? Yani birebir aktaramazsın her şeyi.
0: Okunulamadıktan sonra da çevirmenize gerek kalmıyor. Dolayısıyla okur belki de en önemli unsur bu tür işlerde.

0: Bir yazarın peki eserini çevirmek bazen onu şahsen de tanımamıza vesile oluyor. İşte az önce Hilmi Yavuz dediniz. En azından onun için biliyorum bizzat görüşmeler
1: Evet.
0: yaptığınızı. Tabii hayatta ise bu çevirdiğiniz yazar. Çeviriler ve sonu bahseder misin?
1: Yok, ben Hilmi Yavuz'u ilk defa Canet 45 için bir antoloji vesilesiyle, Hüseyin Mevsim'le, Hüseyin Hoca'yla bir antoloji hazırlama durumumuz oldu. Bizim Canet 45'e 2010 yılıydı. İzin belgesi için hiç tanışmadığımız halde bir şekilde bir araya geldik, oturduk ve biz çok yakınlaştık zaman içinde. Daha sonra ben Hilmi Yavuz'un ayrıca iki tane şiir kitabını çevirdim. Antolojide bir defa yer aldı sonra ve çok şey öğrendim. Çok bilge bir şair Hilmi Yavuz. Çok
0: Öyle.
1: besledi benim çeviri şeyimi. Çeviri çalışmalarımda ben Hilmi Yavuz metinlerinden çok fazla bilgi edindim. Çok fazla geliştirdi. Benim kullandığım dili çok fazla geliştirdi. Türkçeme de katkısı oldu. Öyle söyleyebilirim.
0: Ve bir şey daha değindin burada. Bu pek bilinmez ama birçok çeviri çevirmenlerin yayın evleriyle geliştirdikleri iyi ilişkiler sayesinde gün yüzü görüyor. Bizzat teklif ettiğimiz nice kitap olmuştur. Yani yayın evleri bize danışmaya başlıyor bir noktadan sonra. Bize güveniyor. Sonra da bunları proje haline getirip tabii finansman kısmı da çok çok önemli. Çünkü riskli bir olay. Yani yabancı bir dil, hele ki şiir satarak bir de yabancı dilden Bulgarca çevrilen
1: Ve de hiç
0: şiir.
1: kimsenin tanımadığı,
0: Yani bunun
1: bilinmeyen bir şair söz konusuysa, tabii ki Hilmi Yavuz da öyleydi Bulgaristan okuru karşısına çıktığında. Ama Özdemir önce öyle değildi. Özdemir İnce çok önce tanıtılmış, Bulgar Yazarlar Birliği ile bir araya gelmiş, sık sık Bulgaristan ziyaretlerinde bulunmuş, Sofya'da yapılan uluslararası yazarlar buluşmalarına konuk olmuş. O hazır bir patikadan yürüdü Özdemir İnce kitapları. Hani azıcık basılmış, yürünmüş, orada ilerlemek kolay oldu belki ama Hilmi Yavuz Hoca hiç bilinmiyordu. Hiç çevrilmemişti. Hatta Rusça'ya bile çevrilmemişti. Bizden sonra ele aldılar Ruslar da.
0: İşte bazen Orhan Pamuk gibi Nobel ödüllü veya başka bir uluslararası platformda ödül sahibi yazarlar çok daha şanslı oluyor. Hemen onlara ayrı bir reklama gerek kalmadan yayın evleri bunlara tabii hücum ediyor. Ama bizim bizzat tanıyıp çok çok sevdiğimiz yazarlar var. Biz ayrı çaba sarf ederek bunların reklamını yapmaya çalışıyoruz imkan
1: Girişimler
0: buldukça.
1: söz konusu, çok haklısın. Kişisel girişimler ya, bu işte Hilmi Yavuz iyidir ama ne bileyim, bir Selahattin Yol Giden de çok iyidir demeniz gerekti. Senin de değil mi yani? Hepimizin
0: En
1: söz.
0: son onun kitabını Bulgarca çevirdim. Çok güzel bir sohbet oldu. Bu ne ilk ne de son olacak.
1: Tamam.
0: Bundan sonra da birçok işte çevirdiğiniz piyesler oynanır.
1: Sağ ol.
0: Yaptığımız işte hazırladığımız yeni Nöbettepe'nin yeni sayıları olacaktır muhakkak. Bunları
1: Yeni
0: da
1: sayım
0: tanıtmak
1: yolda
0: üzere ben
1: geliyor. Özel
0: sohbet etmek
1: yayınlarınızda.
0: üzere arama hakkımı koruyorum. Çok çok teşekkür ederim Kadriye.

0: Muhabbetimiz her daim böyle lezzetli ve manidar olsun diyorum.
1: Teşekkür ederim davetiniz
0: Ben de
1: için
0: öyle.
1: tekrar. Yayın arkadaşlarınıza da selamlar. Sevgili okurlara da iyi programlar, iyi dinlemeler.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg/Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Değerli dinleyiciler, Kültür Sanat Edebiyat programında bugün Türkçe Yayın ekibinin girişimiyle BNR tarafından gerçekleştirilen Eski Türkülere Yeni Ses Projesi kapsamında yapılan müzikleri dinletiyoruz. Bu projede Sunay Çalıkov, Zerrin Süleymanoğlu, Nergis Saidova ve Ateşhan Teofikov'un tayfası katıldı. Sıradaysa Teodosi Spasov'un özellikle bu proje için yaptığı Kara Mehmetler bestesi var. Dinleyelim.